Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıprak programısını anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Aygüzel Bekri.
0: Qadirli dostlar, bugün 1 May Xalqara Əmgəkçilər Bayramı. Kən Əmgəkçilərinin bayramının xuşal xoramlıq içində ötüşük dilək taşımız. Bu qıdımqı programımızda tövendiki məzmunları da anlaşıp yerimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kinətlərgi nəzər səyibimizdə Qoçun Nahiyasının Biluhu bazırda bayxı terilip, dehqanlarının kirimini aşırışqa yardan berildi. Çöcek şehrinin Ergun bazırda ligua teriş aldıraş mənzirisi barlıqı kəldi degen məzmunlarını dehqıtınlağı sunumuz.
0: Ülgünün küçü 1 May əmgek midalığı eriş küçülərinin salapiti seyipimizdə muzluq çoğunu qoğduğuçi Tursuncan Turaqın maytaq küçə taş yolda çıngı turup qatnaşının ravallıqı kapalı tıqqıldı degen məzmun dehqıtınladı bulundu.
1: Ülgünün küçü yeni devirdeki yaşlarının salapiti sayıbımızda Cungo Yaşlar 4 May medalığı eriş küçü Wang Junyang terikçilik ailelerini yetekləb ciğan kəsbini tərəqi kıldır deyilgən məzmunda sözləb berimiz.
0: Yezi ilgiliki yeza deyikallarga alaqdar fıçırlar sayıbımızda Aksu vilayetindeki en çoğun toşkan zəlikini inçik pişiklaş türü işləb çıxırış kiriştirildiği Katarlı fıçırlarına altımız.
1: Radyo anlıqıcı dostlar. Әмдері қытыңла программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын. Программымыз Шинжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқу Слушатин Абончылар терминалыда масқадамды аңлытылыды. Әмді әр вақыт қайтырып аңлығылы болыды.
2: Гүллінуватқан езік әндләгі нәзір.

0: yetiştirip 4-cü ayının otırlarda köçürüp tikkeçke 6-cı ayının ahırda pişkan ligvadın hosul alıdı. Kent ahlisi Yanjingji mındak dedi. Men bu yıl 100 neç parnikka ligva ve bişekşin qoğun teridim. Hazır dal qoğun mayısını pərviş kılışının aşkışlık mezgili. Men her günü parnikta mayısı ahvalını tekşürüp yopurmaqlarını rətləp putap parnik içinin temperaturası ve nemlikini qattıq kontrol kılıp qoğun mayısılarını köngül koyup pərviş kılvattı men. Cahidi pərviş kılsamla keyinki mezgillik qoğunun ösüş ahvali kapaletki igi boludu. Mülçerimce 6. ayının ahırda qoğullarım pişsa bazarğı salalayman.
1: Ligva terişki kapalat kılış üçün Ergun Bazırı öz yerinin tabi evzelikeyi tayınıp, dekhançılık kesip kurulmasını alalaştırıp, yerlerini merkezlik tutuşturup, külemleştirip, terip, perviş kılış, yetekçilik kılışka kolaylık yarattı. Bazar yine dekhançılık tekniklerini etizlerle çoğun çöküp, kuğun tavuz mayısını köçürüp, tikiş katarlık aşkışlık halkılarını çöğürdüp, terbiyeleşki teklif kılıp, östürüş muhim noktalarını ögütüp, mol olsun iliş üçün, asasını müstehkemledi.
0: Çöçek şehri Ergun Bazırı Uli kentinin kadri Yüping mündak dedi. Ergun Bazırı Uli kentimiz akıl paraset ve meblağ kırgızış bir kente bir mahsulat buluş terakiyat talibini için közlep 250 mu yerde ligua, bişekşin qoğun has terikçilik bazı berpa kılıp terikçilik aylarının kırmını aşırışıga hakiki yerden berduk. Hazır dal qoğun terişinin yakşı mezgeli. Dehqan ailəri qoğun mayıslarını pərviş qilish bilan aldıraş. Bu türkümdəki qoğunlarını 6-cı ayının 20-ci günü ətrafında üzüb bazarğa salımız. Keyinki qadamda biz bazar bahası boyunca dehqan ailələrinin satış yollarını kengaytishiga yardım berimiz. Məhsulatımız bilan Çöçek şəhridəki soda saray, talla bazarlarını təmmidləb də qalmay, yana nərisi Şinjan sırtıqçı setib kənd ahallarının kirimini aşırışığa küç qoşimiz.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычыларын абатқынанлай Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Қадірлік тұзлан. Bu 5 günlük dəmiliş məzgildə Münbət Tüpraq proqramımızda Ülgünün küçü 1 may əmgək midalığı eriş küçülərinin salapti və Ülgünün küçü yeni dəvr yaşlarının salaptidin ibarət 2 kiçik səyib təsis qılıb, yaxın qıylardan bu yana Abdum rayonumuzki bir qısım 1 may əmgək midalığı eriş küçülər və Cungo yaşlar 4 may midali yeni dəvrdəki yaş avangardlar mükafatlıq eriş küçülərinin hikayelərini tanışdırmız.
2: Ula cüp olgu tayinip, addi iş orunu da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1 may emgek midalığı eriş küçülerinin salapti sahibimiz, sizge 1 may emgek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

0: kəsb zənciri bərpa qılıb, ən tüvən bahağa kapalatlı qılıb setiviliş əmbiyisini qolladıb, işçi xizmətçiləni xatırcam qıldı. Şirkət yuqum məzgilədə qayət zoru ziyan tartqan bolsumu, o yanıla qət'ilik bilən işçi xizmətçilərinin ciğallarını setib aldı. Bugünkü gündə onun başlamçılıqıdiki ciğan kəsbi dünyadiki mühim xam əşya bilən təminləş sodigarı bolub qaldı. 167 ciğan özdürüş ailəsinin yıllıq oturucu kirimi 45 min yuandan 140 min yuanga yetib, ciğan işçi xizmətçilərinin kirimini aşırıb beyişidiki altın pırçaqqa aylandı. 2024-cü ili Wang Junyang 28-ci növbətlik Jungo Yaşları 4-cü may medalığı erişdi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansının Solution Update-ның 6.0 Plus nusxası торгы чыгарылды.
2: Solution Update-ы 6.0 Plus nusxasının хабар сайыпскен айтылды.
1: 18 кыл каналда кызык нукты уштурлар нопоздук чөндүрүлдү.
2: Катнаш жол ахвалы şu вакыттын өзүдө уктурулду.
1: Сагламлык көрсөтмөсү гуманий караштырыңыз түгүтүлдү.
2: Ишке оролаштыруу мулазымтыда суалларга жооп берилди.
1: Тан тарбия мусабакалары ызлап хабар кылынды.
2: Мол учурны дал вакытта ян телефоныңызды көрө алайсыз.
3: Solution Update-ы 6.0 Plus nusxasının әм түрткүлүк синема мазмунлары сархыл.
4: Мукапатлык Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırstınız ba.
3: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update-ы 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozgutudu.
3: Solution Update-ы 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Update-ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarının Solution Update-ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
7: Adaş, yani kançılık bana mez?
8: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
9: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
7: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu? Nimesiniz buluyordu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yoksa... Ben
8: dikkat et!
7: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
8: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de... Qaydaki xilab avtomobil heydəb, bırmonçılığan bəxsizliklərini peydaqı qoyşınız mı mümkün?
7: Avtomobilinizdən ravallıqı, sizdən amallıqınız.
8: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməkdirsiniz, qatnaş qaydısıqə anlıq rayı qılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar. Anlavatkanlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mınbe Tıprak programı. Şimdi Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe Lopnahis'deki Xoten Gelme Tokuş Hünürü'nün varisi Mettursun Xupidin'nin konu hünerinin yeni hayatı gücünü urgut kalıq hakkıdaki hikayesini sözler verimiz.
2: Bu mezgilde Lopnahiye Buya Yeza Otra Konziya kentideki devir gelem zavutu'da tokuş avazı anlanıp durattı. Dövlet derecilik gayri maddi medeniyet mirası bulan Xoten Gelme Tokuş Hünürü'nün varisi Mettursun gelem cihazları arasında uyaktan buyakı ötüp tokuş süpitini bir mi bir tekşir vatattı. İşçiler bütün zihni bilen meşgulat kılı vatattı. Koyunu ipleri barmaklarının uçuda uyaktan buyakı ötüşüp duruşuğa ağışıp parça parça koldu tokulgan gelemler tedrici şekilge kırı vatattı.
1: Seyhinin közgü çelikliğen yeri de Beijing'deki xeridar zakaz kılganın kendiliki 1,5 metr uzunluğu 1,5 metr kılgan long solu nuskuluk asmi gilem közgü alayit çelikip durattı. Mettursun mundaq dedi. Yakında 30 zakaz kubul kıldım. Ay ahırgıca bütürüşüm şart. Her bir parça gilem ölçem yetiş gerek. Xeridarlarının işençisini yarıt koysam bulmaydı.
2: Bu yıl 67 yaşqa kirgan Mettursun gelem tokuş ailesinden kelip çıkan bulup, kiçkiden tartıpla dadısıga ergişip, hüneri öginip, hüneri kamaletge yetken. Dastlabki yıllarda o bir gelem tokuş cazısıga tayınıp, kolu da gelem tokup, turmuşunu kamdaytti. 2008 yılı Xoten Gelme Tokuş Hüneri dövlet derecilik gayri maddi medeniyet mirasları tizimligiga kirgizildi. Bu onun konu hünerini çoğun kesipke aylandırışka, bel bağlışıga türtkü boldi.
1: Hükümetinin meblağ cettin yarıbilek buluşu ve tarmaklarının küş koşu bilen o 600 kvadrat metreden artık ölçemleşken zavut üyesilip, devir markasını enge aldırıp, on neçipolat çiviklik tokuş cazısı etvelip, kent ahallarını zavutka kubul kılıp, külemleşken işlep çıkırışını başladı. Mettursun hayacallangan haldım ondak dedi. Partiyanın yak siyaseti meblağ oran kıyın buluş meselemizini hel kıldı. Gayri maddi medeniyet mirası hünürümünü puhtulab, kesbimini güllendirmen.
2: Xoten koldu tokulgan gelimi 2000 yıldın artıq tarihi iye. Niye nahiyasıdaki niye harabiyesidin kizi vilingan gelim kaldıkları bunun emeli ispatı. Mettursun 50 yıl çoğunkır əcri sındırıp gilem toqup, nusqa və hünər sənitini üzliksiz yaxşılap, gilem, mənzirə asmı gilimi, selinci qatarlıq 50 nəçixil məsulatını bazarğı saldı. Bunun içi də 5 yıldız çıxıp şərixtin Ahmet kəldi Cunguğa. Tiyanşandiki şatlıq naxşisi qatarlıq nusqalarda Xoten ammısının işləb çıxırış, turmuşi və güzəl intilişini canlıq namayan qaldı.
1: Gayri maddi medeniyet mıraslarını Xoten'den çıkırış için o gelemlerini elip bütün memleketten her kaysi caylardaki gayri maddi medeniyet mırasları körgezmesine katlaşıp kol hünürünü tekmek köp kişiye namayan kılıp onlarının yak duruşuna erişti. Tiyancillik sayacı Li Xiao mondak dedi. Xoten koldu tokulgan geliminin süpüti gül nuskuları yakışken her bir partisi bayini sənət buyumdakli bolğaşqa adamdan qoldun çürgüs kelmeydikən.
2: Sayahatçiliknin tərəqiyyatı setiş yollarını özliksiz kenaytdi. Dəvir giləm zavutunun kölümü sicil kenayıp, yıllık məsulat miqdari 350 kvadrat metrdən eşip, 20 kent ahalısının muqim işqi orlışıqa törtkü boldi. Xizmetçi Nurgül Mettursun mundaqtıdi. Bu yerde işlevatkan 2 yılda hüner öğünüp pul taptım. Ailemizden durmuşu bargan seri yakşılandı. Xoten'nin azaldın gilem makani diyen güzel namı var. Köp yıllardan buyan Xoten vilayeti, Şincan'a nişallık yardan beriş küçü ve siyaset mebliğigi tayınıp, ala süpetliklerini mükemmelleştirip, tonuşturuş pahaliyetleri arqılıq, danlıq marka təsir küçünü aşırıp, setiş yollarını kenaytıp, gayri maddi medeniyet mıraslarına varıslıq kılış ve kəsiplerini tərəqi kıldırışqa,

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yana 30 kilometrini qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Haras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göste ya. Valla yakışık. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadırla. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Yakında Şayar Nayısının Aylanma İktisat Sanayet Bakçı Rayonu Yezi İlgili Kesipler Bakçı'da Aksu Şin Yizi Yezi İlgili Pen Teknik Çekti Şirketinin Toşkan Zerikini İyin Çıkıp Şıklaş Türünün İşlep Çıkırış Nek Meydanda Aldırış Bulup Kettik. Ertiyaz Pesildi Yıgvilingan Toşkan Zerdiki Kaklap Kurtulup Ayırıp Talınıp Ölçemlik Yalpaklanıp Devletçilikki İlgır Bolgan Toşkan Zerdiki Şirinisini Tartıp İşlep Çıkırış Liniyesi De En Ahırkı Tengşeş Tamamlandı. Bu, Aksu vilayetindeki külümü en çoğun Toşkan Zerdikini inç pişiklaş türünün resmi işki kiriş türü geldikinin diyerek verildi.
1: Bu türde 2024 yılının ahırda kuruluş başlangan bulup, cem'i 200 milyon yuanga yakın meblağ silingan. İgiligen külümü 79 mo bulup, yılga 20 min tonna Toşkan Zerdiki pişiklaş, Toşkan Zerdiki şirinisi, tabletkisi, yürüşlük içimlik katarlık 20 netçe türdeki mesulatını işlep çıkırış planlangan. Bu türünün yadroluk üskünlerde yuyuş, yancış, şirinisini tartış, Kuyulduruştun ibaret bütün ceryan abdomatlaştırılgan bulup, saatiye 10 tonna Toşkan Zerdiki sıkıp çıkıralaydı. Yıllık pişiklaş iktidarı 20 min tonluğu yetidi. Nöbette kurutuş öyü ayrış tallaş liniyesi işki kiriştirildi. 4. ayının ahırda barlık üskünüler işlep çıkırışka kiriştirilse, bu caydaki 100'dan artık kişinin işki uğurlaşış meselesi el buludu.
0: Türk kuruluşunun asası gevdesi buluş süptübülen Aksu, Şin, Yizi, Yezi, İgilik, Pen Teknik Çektik Şirketi 60 bin mu yerde söktük üstürüp yılı 15 bin tonu Toşkan Zerdik işlem çıkarıp 300'dün artık dikkan çarpışının üstürüş, perviş, kiliş, keziş katarlı hizmetleri katını şatırtkı bulup 30 kişi 5'i

0: 10 000 yuandan aşırdı. Şirketin pişiklaş ham materyalı öz bazısı bolğandan sırt yana şu jaydaki dehqanlarının toşqan jaydakini setip elip karxana baza dehqan ailesi birleştirilgen kasip taraqqiyat endisini barpa qıldı.
1: Yakında Qutubi nahiyasının Urgungtay bazarı Baxt kentiki jaylaşqan Şinjan Meychun haraqçılıq pay çeklik şirketi resmi ticaret başladı. Karxana kent kollektifinin bekar turğan öylük yeridin paydalanıp, gürüş bıraklıq tipteki distilengen haraq işlep çıkırış bazısı barpa qılıp, kent kollektif egiliki ve kent ahallarının işqi orilişiga yeni hareketlendirgüçi küç koştu.
0: Şinjan Meychun araqçılıq pay çeklik şirketi Qutubi nahiyasının 2025-nji ýylyň nukluk sowdagar çakırıp meblağ jalyp kılış karxanası. Karxanağa jemi 8 milyon yuan meblağ silinip, 5 mil yerge kesipleşken görüş puraklıq tipteki dastilengen haraq işlep çıkırış bazı barpa kılıngan bulup, her yili 300 tonna ak haraq işlep çıkaralaydı. Karxana her yili Baxt kent kolektifiga 40 mil yuan meydan icara haqqı tapşırıp, kent kolektif igilikigi imkaniyetlik sicil kırım ilip keldi.
1: 2016 yılı Urgungtay bazarı Baxt kenti kent ahallarını merkezlik köçürüşünü tamamlap 90% kent ahalısını dacha ve bina öyge köçürgeçke köp miktardaki öyleri bikar kalgan idi. Bu baylıklarını canlandırış üçün kent Fujian'nın Şinjan'a nişanlık yardan beriş Lungyan Şöbü Komandalık iştabının meblağ cahattin kollışı da kollektifinin bikar turgan öylerini özgertip, derecesini östürüp, ul əsliyalarını mükemmelleştirdi. Növette yemek işmek, mihman saray, ail ve mihmanxana, sehra aramgahi, tətqiqat oqtuş qatarlıq köpxil kəsip halatını makallışqa jalıp qılıp, bikar turgan baylıqtın yuqri ünümlik paydalanış ve yazı kent kəsiplerini tərəqi qıldırıştın ibarat qoş paydı elişini işqa aşırdı.
0: Yakın küllerden buyan zor bir türküm devlet tarafından ikinci dereceli kovdulduğun hayvanat, soyu, turnu, mori, nahiyesinin Şinqu bazırı uçup gelip etizlerde dallab aram aldı. Şu caydaki dehkallar kovdulu etmesinin eksici köngül koyup haber elip, hem amının yavay hayvanlarının kovdaş yanını özgürlükü namayan kıldı, hem mori nahiyesinin ekologilik muhitinin sicil yakışlanğalıqının paydasını delildi.
1: Yakınki yıllardan buyan Mori nahiyasi ekologiyanı qoğdaşqa yüksek ähmiyet berip, yeşil taraqqiyat ideyasida çıñ turup, ekologiyanı qoğdaş, soluq yerni äsligi keltiriş ve yezi muhitini tözäş qatarlıq xizmetlerini puxta, yaxşı işligeçke, bütün nahiyanın ekologiyalik muhiti kündün künge yaxşılandı. Bargan seri köp pesil kuşları bu yerde toxtap aram eliş, makal işini tallap, adam bilen tabiat inak billi ötü vatkan menzirini Mori'nin hemini yerde uçratkılı boludugan boldi.
0: Hürmetli radyo anıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbetıprak programısı bu hiç alıntış bəyadık. Anıgıdanlağı rahmetdir.